0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Oh, will you never let me be?

0: but to life. Turn back the years, do it with laughter, and do it with tears.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

Amerikalı grup The Lemon Twigs 2024 senesinde piyasaya sürdüğü A Dream Is All We Know albümünde yer alan şarkılardan da Sweet Vibration dinlediğimiz. Slate'le devam edelim şimdi yayınlar. Radyo Eksen'de Far Far Away sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 17 Haziran 1972 Rolling Stones Exile on Main Street ile 4 hafta zirvede kaldığı Amerika albümler listesinde bir numaraya yerleşti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Rock, hip-hop, funk ve soul'u kendine özgü bir dille harmanlayan New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals 30 yılı aşan kariyerlerinin enerjisini Paribu Art sahnesine taşıyor. Scooby Snacks ve King of New York gibi klasiklerin yanı sıra 15 yıl sonra gelen yeni albümleri A Matter of Time'ın sound'unu da sahneye getirecek grup 19 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
4: Bursan Next.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Vital millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Yannis Filipakis, Foals'dan tanıyoruz kendisini. Onun Foals'un solistiydi ve efsane Afrobeat davulcusu Tony Allen'ın bir projesi vardı. Yannis and the Yo adında. 2024 tarihi Lagos, Paris, London adında bir EP piyasaya sürmüşlerdi. Oradan da Under the Strikes dinlediğimiz şarkı. 96.2 Radyo Eksen'de Curtis Mayfield'la devam ediyoruz yayına. Pusher Man şimdi sırada.

Mary Clayton, Saturn Man dinlediğimiz şarkıyı da Radyo Eksen'de son dönemde oldukça çok konuşulan, hakkında konuşulan, sosyal medyada sürekli belki de sizin de karşınıza çıkan Anjin de Poitrine'le devam edeceğiz yayına. Onların Nisan ayında, 3 Nisan'da Volume 2 adındaki albümleri piyasaya çıkmıştı. Bu albümden Sarniez'le devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Brighton'da izledik Anjin de Poitrine'i, hem de iki gece üst üste izledik. İkisi de şahaneydi. Gerçekten canlı dinlenmesi gereken gruplardan da biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de beğeniyor musunuz yoksa çok fazla mı abartıldığını düşünüyorsunuz? Zaten bu mikrotonal armonilerin bizim kültürümüzde yer aldığını, daha önce de çok fazla örneğini zaten gördüğümüzü düşünenlerden misiniz bilmiyorum ama ben çok beğeniyorum gerçekten grubu. Sarniez'e de devam edelim diyorum yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Dead Disco 92 Radyo Eksen'deydi. Geçen sene piyasaya sürmüşlerdi. Albüme de ismini veren şarkıyı da dinlediğimiz Lemon Sucker'ın Dead Disco şarkısı. 96.2 Radyo Eksen'deydi cumartesi gecesi. Etkisi hala devam edenler gelen mesajlardan anladığım kadarıyla var. Benim de öyle gerçekten.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
1: Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi.
3: Parlak yüzün, iki koca gözün.
2: Ve Ben Yalnız serisinin bu haftaki konuğu Batuhan Polat. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını yorumlayacak olan Batuhan Polat'ın performansı 19 Haziran'da Paribu Art'ta.

0: Fun Loving Criminals 19 Haziran'da Paris Boğart sahnesine konuk oluyor. Kariyerlerinde 30 yılı deviren New Yorklu grup hem kült single'larını hem de yeni şarkılarını İstanbul seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Fun Loving Criminals 19 Haziran Cuma akşamı 21'de Paris Boğart ana sahnede. Levo'nun Tavernası 20 Haziran'da Buse Sinem İren'le devam ediyor. Hep beraber şarkıların söyleneceği ve Türkiye müzik tarihinden özel seçilmiş arşiv görüntülerine ve canlı performans tarihine göz atılacak gecede şarkılar ve sanatçılar üzerine interaktif bir muhabbet gerçekleştirilecek. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21 ve 22 Haziran'da Paris Boğart'ta sahnelenecek. Yalnızca 26 yıl yaşamış Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış oyunun premieri bu hafta Paris Boğart'ta izleyiciyle buluşuyor. Gösteriler Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Paris Boğart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boğart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen.
2: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Avicii Vocal Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Esen.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Morrison Max'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 46

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
1: getir. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen ne 11.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Mandrake Handshake. 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz bu grup Londra merkezli böyle psikodelik rock kolektifi diyebiliriz onlara, Mandrake Handshake için. Ve yaptıkları müziğin tarzına da Flower Crowd diyorlar. Yani böyle Crowd Rock'la Art Pop'u, işte psikodelik öğeleri hepsini birleştirdikleri kendilerine ait bir tür olarak Flower Crowd diyorlar. Bu bizim dinlediğimiz şarkıları King Nut adını taşıyor. Tip Top Records'un etiketli 2024 senesinde piyasaya sürmüşlerdi bu şarkıyı. Mandrake Handshake 96.2 Radyo Eksen'deydi. Shade ile devam ediyorum yayına.

yani Interpol şarkısıydı. See Out Loud dinlediğimiz şarkı 9 Haziran'da Partizan Records'un etiketiyle yayınladıkları geri dönüş şarkısı. 4 yıl aradan sonra piyasaya çıkacak olan 9. stüdyo albümü This Mirror Weighs a Ton adını taşıyor ki 28 Ağustos olarak da tarihi verildi yeni Interpol albümünün. Bu albümden dinlediğimiz ilk single'da See Out Loud 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz 4 yıl aradan sonra gelen Interpol şarkısı hakkında. Burada Paul Banks, grubun solisti ve gitarist Daniel Kressler'in vokallerini duyuyoruz. See Out Loud yeni Interpol şarkısıydı. Dreamwife'la devam ediyorum yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosun gözünde, gözler üstünde.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da... Klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Yine yenilerden bir şarkıydı, The Quest for Love dinlediğimiz. İskoç trompet sanatçısı, besteci Malcolm Strachan tarafından kaydediliyor. Vokalde de kendisine Tanja Days eşlik ediyor. Bu bizim dinlediğimiz şarkıda Mayıs ayında Haggis Records'un etiketiyle yayınlanan 3. solo albümünde Look on the Bright Side'da yer alan şarkılardan biri oluyor. Quest for Love, ardından Saint Germain'le devam edelim yayına.

Lime Garden All Bad Parts. 96 Radyo Eksen'le dinlediğimiz son şarkıydı. Bu son dönemde özellikle sık sık çaldığım şarkılardan biri, aynı zamanda Lime Garden, çok da seviyorum. Şimdi yine yeni bir parçaya geçeceğiz. İlk defa çalacaklarımdan biri. Yeni dediğim çünkü Mart ayında piyasaya çıktım. Parker Fence'den dinleyeceğimiz I'm Your Dog Baby şarkısı. Bu Bark EP'lerinde yer alıyor. Broken Lavie etiketiyle piyasaya çıkmış olan bu EP'den I'm Your Dog Baby, Parker Fence'la devam ediyoruz yayına.

0: Radyo X'te şarkıyla yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Ahora, pensando en ti, caminando.

no hay nadie. Y rezando por su calor, por su aliento.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Grammy ödüllü Snarky Puppy 18 Eylül'de Volkswagen Arena'da. Funk'tan caza, R&B'den fusion'a uzanan sınır tanımaz soundlarıyla Snarky Puppy Somni turnesi kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. Biletler Biletix, Passo ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Samyun Mobile Disco Deep Throat Choir ile birlikte kaydettikleri Defender şarkısıydı dinlediğimiz. Şimdi Aurora ile devam edeceğim yayına. Bu arada Babylon Soundgarden Festivali kapsamında Tomorrow, Aurora'nın Tom Rollins'la olan projesini izleyeceğiz. Bu sene Bonus Park Orman'da 22-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Babylon Soundgarden Festivali. Aurora'da Chemical Brothers elemanlarından Tom Rollins'la birlikte Aurora'nın projesi Tomorrow oluyor. Ama biz eskilerden bir parçasını dinleyeceğiz şimdi. Cure For Me ile devam edelim yayına.

Sendeydi Glory Box dinledik. Ed O'Brien'le de devam edeceğiz Zeyna. Radiohead gitaristi Ed O'Brien. Solo projesi Blue Morpho. Yeni albümü 22 Mayıs'ta Transgressive Records'un etiketiyle piyasaya sürdü. EOB aslında adıyla, sahne adıyla çalışmalarını yapıyordu. Daha önce Ed O'Brien'i kullandı bu defa ve dinleyeceğimiz şarkı da ki daha önce çaldım ben size bunu bizim Radyo Eksen'in sabah programında Teachers'la devam edelim şimdi yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Mary in the Junkyard 96.2 Radyo Eksen'de sabah programının sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Gülşah Güray ben. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: 96.2. Radyo Esen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 17 Haziran 1976 Blondie Ex Offender adlı ilk single'ını piyasaya sürdü. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radio Esen.
1: Radio Esen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

17 Haziran Çarşamba hafta ortasından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Ty Segall bu seneyi de boş geçmedi ve yeni bir albüm duyurdu. Hatta albümler duyurdu. Chrome ismini taşıyan yeni albümü 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve aynı tarihte Love Buzz isimli bir EP de çıkaracak Amerikalı müzisyen. Yoldaki yeni albümden paylaştığı yeni single'ı Black Paint Radyo Eksen'deydi. Prodüktörlüğünü Ty Segall'ın üstlendiği bir albümden şarkıyla devam edeceğiz. Çok yönlü sanatçı Tim Presley White Fans personasıyla 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm yayınladı bu sene. Orange isimli 8. albümünden Blind Your Son.

33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser verecekler. San Diego kökenli üçlü Sacred Souls ve yakın zamanda paylaştıkları single'ları Any Old Fool Radyo X'deydim. Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Engonda'dan da geçtiğimiz haftalarda yeni bir albüm geldi. Doctrine of Love isimli ikinci albümünden Anyone in Love.

0: 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser verecekler. San Diego kökenli üçlü Circus Souls ve
1: Baribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
0: Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Engonda'dan da geçtiğimiz haftalarda yeni bir albüm geldi. Doctrine of Love isimli ikinci albümden.
2: Anyone in Love. YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ezra Collective'dan 2 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. Here Because of Hope isimli 4. albümleri 18 Eylül'de piyasaya sürülecek. Yeni single'ları Pasalu ortaklığı taşıyan Only Love. Yine Londra'dan bir Afro Jazz kolektifiyle devam edeceğiz. Kokoroko sırayı alacak. Geçen yaz çıkardıkları Tough Times Never Last isimli ikinci albümlerinden Sweetie.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2012'de Adam Yak'ın ölümünün ardından Beastie Boys'ta dağılmıştı ve o zamandan beri ilk kez bir Beastie Boys üyesi yeni müziklerle geri döndü. Mike D'den ilk solo albüm geliyor. 28 Ağustos'ta çıkaracak Thank You ismini taşıyan ilk solo albümünü oğulları Skyler ve Davis'la kaydetti bu albümünü. Mike D'nin yoldaki solo albümünden paylaşılan son

30 yıllık kariyerlerine birçok hit sığdırmış, kendine has bir yeri olan New Yorklu oluşum Fun Lovin' Criminals 19 Haziran Cuma akşamı Paribu Art'ta sahne alacak. Geçen senede uzun bir aradan sonra A Matter of Time isimli yeni bir albüm yayınlamışlardı. Ve şimdi size vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz Cuma günü gerçekleşecek, Paribu Art'ta gerçekleşecek Fun Lovin' Criminals konserine çift kişilik davetiye kazanacak. Bunun için aramanız gereken numara 0212 304 06 64. 212 304 06 64. 98 senesine ait ikinci albümlerinden bir şarkıydı Love Unlimited. Bu şarkıya ismini veren grupla devam ediyoruz. Barry White'in grubu Love Unlimited Orchestra ve Love's Theme.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 17 Haziran 1965. Beatles, Paul McCartney imzalı Yesterday'in kayıtlarını Abbey Road stüdyolarında tamamladı. Yes.

0: %100 müzik rock tarihinde bugüne sundu.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

The Internet grubunun üyelerinden Steve Lacy, 3. solo albümünü çıkarma hazırlığında tam bir ay sonra yayında olacak Oh Yeah isimli yeni albümden paylaştığı şarkısı The Feeling. Blood Orange'ın geçen seneye ait Essex Honey isimli 5. albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. Caroline Polachek eşlik ediyor kendisine. Mind Loaded.

Seattle'dan bir topluluk Telehealth açtı 3. ve son saati geçen ay. Green World Image isimli 2. albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinde yer alan şarkıları Will and Era. Bristol merkezli ikili Get Down Services'la devam ediyoruz. The Radiator.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Geçen ay yayınladığı Philadelphia's Been Good To Me adlı 10. albümden dinlediniz Kurt Vile ve Racco Stone. Avustralyalı müzisyen Courtney Barnett sırayı alacak. Melbourne'den Los Angeles'a taşındıktan ve kurucusu olduğu Milk Records'ın kapanmasının ardından yazdığı Creature of Habit adlı 4. albümünü bu sene Mart ayında yayınlamıştı. Yeni albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Courtney Barnett ve One Thing at a Time.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz orada sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atosun gözünde, gözler üstünde.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

New Yorklu ikili Widows Peak Radyo X'deydi. Bu ay Roses ismini taşıyan 7. albümlerini yayınladılar. Yeni şarkılarından If You Change. 1993 senesinden Mizstar klasiği Fade Into You bugünün kapanışını yapıyor. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik başlıyor.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Çarşamba günlerden 17 Haziran. OK Go bugünkü programı açtı. A Stone Only Rolls Downhill. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Tame Impala ile devam ediyoruz. Lost in Yesterday.

70'lerdeydik. David Bowie klasiği Starman'i takiben kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program İngiliz ekip Doves'la devam ediyor. Renegades dinliyoruz.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

White Lies'dan Night Light'ı dinledik. Sıradaki şarkı yeni kayıtlardan biri. Önümüzdeki günlerde de bu frekansta, yani 96.2'de sıkça duyacaklarınızdan biri. Johnny Marr'la program devam ediyor. Yeni albüm öncesi gelen yeni single. Excel'de Spin.

0: Radyo Pixar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2.
1: Radyo Esen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkıları ile Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Son 10 yılın gözdelerinden Radyo Eksen 96.2'de dinledik Curtis Harding, Need Your Love. Bu saatin sonlarına doğru gelirken sırada bir Eksen klasiği var. Then the Warhols, Bohemian Like You.

3. stüdyo albümünü kendi ismiyle Kivanuka adıyla 2019 yılında yayınlamıştı. You and the Problem'ı dinledik. Michael Kivanuka, Radyo Eksen 96.2 burası. 8'e dek ben Güven yayındayım. Stereophonics var sırada. Have a nice day.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
3: Bursan Next.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Killers kariyerinin ilk günlerindeydik. Hatta grubun ilk albümleri Hot Fuzz'tan Radyo Eksen 96.2'de All These Things That I've Done. Sırada Yeni Blossoms single var. Miss Me in Love.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüğü

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Vettel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

San Francisco. Scott McKenzie'den dinlediğimiz şarkıyı John Phillips yazmıştı. 1967 Mayıs'ında İngiltere'de Single'lar listesinin bir numarasındaydı. Bu şarkı onun en meşhur kayıtlarından biri elbette. Saatin sonuna geliyoruz. Eksende Red Hot Chili Peppers'dan dinleyelim şimdi Scar Tissue.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi.
2: Parlak yüzün, iki koca gözün.
1: Ve Ben Yalnız serisinin bu haftaki konuğu Batuhan Polat. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını yorumlayacak olan Batuhan Polat'ın performansı 19 Haziran'da Paribu Art'ta.

0: Fun Loving Criminals 19 Haziran'da Paris Board sahnesine konuk oluyor. Kariyerlerinde 30 yılı deviren New Yorklu grup hem kült single'larını hem de yeni şarkılarını İstanbul seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Fun Loving Criminals 19 Haziran Cuma akşamı 21'de Paris Board ana sahnede. Levo'nun Tavernası 20 Haziran'da Buse Sinem İren'le devam ediyor. Hep beraber şarkıların söyleneceği ve Türkiye müzik tarihinden özel seçilmiş arşiv görüntülerine ve canlı performans tarihine göz atılacak gecede şarkılar ve sanatçılar üzerine interaktif bir muhabbet gerçekleştirilecek. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21 ve 22 Haziran'da Paris Board'ta sahnelenecek. Yalnızca 26 yıl yaşamış Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış oyunun premieri bu hafta Paris Board'ta izleyiciyle buluşuyor. Gösteriler Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Paris Board etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Board Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Burası Radyo Eksen 96.2 frekansında saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Franz Ferdinand Always Ascending albümünden Feel the Love Go ile Eksen'deydi. Alex Kapranos ve arkadaşlarını takiben bugünkü program Kasabian'la devam edecek. Empire.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 17 Haziran 1965, The Kinks ve Moody Blues, New York Academy of Music'te sahne alarak ilk Amerika konserlerini gerçekleştirdiler.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Tarihten gelen lezzetler Adile Sultan Ev Yemekleri.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Haber geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Soul Kicks, Kings of Leon'un çiğ garaj sound'una şahane bir örnek. Aha Shake Heart Break albümlerinden. Radyo Eksen 96.2'de Four Kicks. Doors'la program devam ediyor. Roadhouse Blues.

0: 96.2 Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Çimogol Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

Kieran O vokaliyle Radyo Eksen 96.2'de dinledik. King Gizzard and the Lizard Wizard sonrasında New Yorklu üçlü Yeah Yeah Yes ve Turn Into radyolarınızdaydı. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program PJ Harvey ile devam edecek. A Perfect Day Elise.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
5: Kömbüye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbüye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye Kömbüye geçer.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Dijital millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
4: Sen ne ister ister ol.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

First of My Kind, XM96.2'de bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatini Miles Kane açtı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Deborah, Harry ve ekibi Blondie, şimdi XM'de Maria.

Going On Strong. Block Party eksendeydi grubun solisti Kelly O'Kerekin'in son 10 yılımı özetliyor dediği yeni albümleri Anatomy of a Brief Romance'den dinledik şarkıyı. Sırada Falls var, yine İngiltere'deyiz. Inhaler 96.2'de.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Adile Sultan ev yemekleri.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
3: Borusan Next.
5: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Smokin bizim işimiz.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: iptal millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

0: Özden Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Bugünkü yayının sonundayız. Yarın saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Something About Us, Daft Punk, ardından kapanışı Cool Cat'le Queen'i yapacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.